eslatam, eslatam. Qarshingdasin, barcha bo'ldi yurakim o'zgasa end. Yo'qman meni kerakim, tark etish qiyin. Qanchalar og'ir bu dard ketsa

Keyin bu shirin ovozing meniki, bir meniki. Kulib turgan bu ko'zlaring meniki, ham meniki. Baxtli

Drive Show. Dusyan Badanjuma kecha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Başkakem Şirin Gafurova. Başkomi Manol.

sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar, bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam, telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasidan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman.

Drive Show. Dusan Badanji Magacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Ocean Badan Cumagece Saat 10.00'de Kullinmaz Mulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de